0: masadan çek de tabi oynayalım. Otur otur. Okay, bak çavuş.
1: Ne oluyor?
0: Siktir et diye sen.